Alo, lauke gecule mekiye. Şu hezkiriyek uye jihal diye. Sibel qaytana, xudane basku qaytana. Ew yare xatunu, çabrenk

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8,

Ağrı nodu 8.2, Kars nodu 9.7, Ardahan nodu 9.3, Erzurum nodu 4.8, Tunceli nodu 3.7, Bingöl 8.5, Hakkari nodu 2.3, Iğdır nodu 4.5, Çavevelri, Güyevel, Mebep.

Bültena saat 4'an destekli. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokî Kiştiye MHP, Devlet Bahçeli Bertekeke Tönt Nişani Rapora Parlamentoya Avrupa'yı ya Jibo Türkiye'yi da. Bahçeli got bila herkes haqi xwe bizane. Devlet Bahçeli li meclise de civina koma partiya xwe de axivi u ha got. Axameya serbi xwe eşkereye. Ye bêje me ê têkil bibin dê bedela wê te qez bide. Berdefke CHP Müslüm Sarı Ragahand ku de CHP'de peyvajoya kongreya asayi ve jiyeke ilone u peyve despe beke. Sarı pişti civinen meclisa partiye u lejneya revebriye ya navendi axıvi. Got teşkilatin bajir en Kayseri u Antalya'ya atın ebet dal kren. Sarı Ragahand ku revebriye Kayseri'ye jiye sevgi disipline buye. İsrail axuyun xwar mitabaqata Amerika u İranı sabote dike. Kabine İsrail'e got emeje Lübnan'ı dernekefe. Fermandariya navendi Amerika'yı send komişi got, jubo taqiba revşalı Lübnan'ı bi mekanizme eke şopandine desbe xebatan kriye. Le Persinan Hetevein yekbuye qetliyama İsrail'e ya le Filistin'e derxist hole. Le Gori Le Persine hezin evle kariye urayedarin İsrail'e ve qesti erişi zarokin Filistin'e kirene. Hat ragandın ev yekşi le Gazze'yi buye sedema komkuji usucin şe. Le Şeriaya Rojava jirev şemane. Alîkarî Serokê Giştiyê AK Partiyê Mustafa Şen ji bo pêvajoya Tirkiya bê teror balkişan ser meclîsê. Got gelê me ji me dixwaze em pêvajoyê bi xêr û xweşiyê bidin serî. Ev yek jî wê di vê heyama kesedanînê de bigêje qonaxekê. Vezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Goktaşî balkişan ser di heyema dijital de giringiya parasına malbatê. Serokê Ragihandinê Burhaneddîn Duran jî got, mezinkirina zarokan wek welatiyên dijital û zana giring e. Duran bernameyên TRT Çocuk, TRT Genç û Tabiyê wek mînak nîşandan. Tekoşinalı deci qaçak ciddi ve usulya baciye u sektekariye de dome. Lehember kesin kufatura en sekte u hriyacata hayali dikin, lineh başaran operasyon hat kiren. Dervari 27 guman barande karubari adli hat kiren. Destanin serşe şirketan u jubo deh şirketan revebre nuhatın diyar kiren. Dosyeyin cinayetin ku failin wan ne diyarin yekoye ko zelal dibin. Lüveren şayra rahayı de 2023 seyande pirkek mirubu mirinawe ve intiqari hatı bunur khandı. Le pişti le kolin eşkere bu ku pirek bi plan u qasti hatiye kuştun. De çarçove ali persine de du kes hatın gertin. Arif Uğurlu Ceylan Aktepeji beriya hevde salan le çınara amede vendabı bu. Dosyeyin wan jünu

0: Bu civîna NATO'ya tevdirin evleyikiye kem berfireh denkirin hakikaten zirveye gerek mühim tirmeye da mehapeşi ame. O tabii gerek lider ve ben bedeli ve çarçova edici tevdir dengirtin tamaşıvan neca peki tevdirin çava dengirtin emeşvara bejin o binin selektani. Vakidin cidden gavastan bol iro uha geçtiye ke hakikaten pır mezin binerin mezin ayke geçtiye bejin derbas bu tabi tevdir jatın girtin cidden gaveda bejin ve tedbir geçtiye ke uha mezin derbas bu Kastoro Yanze Bareveji sondaj bu kuleya sondaj tamşavan yaşa. Peki meha muharremeke muharremecili gerek şehru bajarin me ve çalakiyan çalakiyin cuda tepiroz kirin navçaya 12 Şubat'a meraşeji komeleya rumil velatiyan aşure belav kirin li gerek cihenti jidisa çalakiyin bir rengi hele. Yen kuna liber televizyonin kone ulber radyoyi goyin valmene kiremkin nemdes belkin. Komcivine AK Parti'ye bu meclisi Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'cı haberdar. Erdoğan ister Peybaşı'ya Türkiye bir terör akıbı. Balkan ser Guhertin'in kanuni uha got. Emliser çarçoveyke kanuni dıkabitin kude bir sayavı Peybaşı'ya tasfiyeyke reksini lestir çebibe. Ama gerek direjinekin o dedemekke nezdeji peşkeşi meclisi bikin. Erdoğan lisan Rudanu Geşedanin ile Roşilatan abin cevabı. Diğer ki ku Türkiye jibo lehefkirine Amerika ve İran'ı kedu hireteke mezin da u dedeji.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak.
2: Emliser çarçoveyeke kanuni dıxabitin ku deb saya ve bevajoya tesfiye ya rehistin elestir çebe. Peşti ku em istişareyen havce bikin, eme ve rastkirine peşkeşi meclise ku her tijluvur safi dibe bikin.
3: Erdoğan Pırsin gelo ve rastkirine kanuni ve beriya betaneye binin bel meclisi am peşti betaneye.
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Sero Komar Erdoğan li meclise di civina Komak Parti'ye dâhıvî. Erdoğan got, emecnerhen devlet bûne o hassasiyete milleti xoy tavizi neden. O peyvajoya Türkiye bir terör üsabibin seri.
1: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa.
2: Hekem bejn armanca me eve kurhe yeni kap yedi sa çebe, dveyem Türkiye bir terör avabıkın. Dveyem gühnedin fark ucudayen xoy ube bin yek. Dveyem hamu destek ebedin peyvajoye. Dveye diyem ve meseleye safi bikin.
3: Erdoğan ise Rudan o geçedanın Rojata Navinci Akhvi o diyar kirku Türkiye cbol hefkirine Amerika ve İran'ı ked o khiredeke mezinda o dedeji. Erdoğan got, dupivajo ede herkese cualek edin ditku Türkiye devleteke çıkaz mezine o hezdare.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki
2: Pişti şare duyem e cihane jbo Türkiye tuvektan şarake uqaz bitaluke ne kavmi bu. Bisaya jehati bunu zirektiya parti ve ittifaka me bevajo be qaza u bela derbas bu. Me her tim pır baldar hareket kir u şükür kuan biserketin. Mecbul hefkirine Amerika ve İran'ı kedu gire tekemezin da u emdiden ji. Pişti nihaji jbu aştiye kemayinde emi her destege bidin.
3: Erdoğan, İsrail ve şebekeye katliam ebin afkir. O diyar kirku, İsrail nakhuaze tücaran şerup evçün klas bebin.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan
2: Ev şebekeye katil uçaf soran Nağazın leherima me tüccaran şerru pevçun xilas bibin Hatta ku bigihijin armancen xoyen qirrej Çir desteyvan be de bikin Leherima me aşti çebe ji De tevi nexwestina İsrail'e çebe
0: Peyvajı Türkiye'ye be terör meseleyin Rojilatan abin mesele Amerika u İran'ı ve kengi silahı geçiyor be Erdoğan bahsavan mesele ankir li meclisi li parlamentoyu jikayni van mesele an bahsa CHP'yi jikir muhalefeta CHP u kriza kudunav CHP'yi da devam dike. Peki çi gotu dive meseleyi de bu grafik hem şuara bejin de CHP'yi da modela reveberi ya paralel heye. Peyveke uha cümleyke uha ifade ki Reis-i Cumhur Erdoğan yani gelek seri hene pır seriti heke de CHP'da peki gotunin içine modela reveberike paralel teni ne partiye muhalefet asereke siyaseta Türkiye'yi paralize dike siyaseta pır seri hem zirar edide muhalefeti hem jiyi dide siyaseta demokratik CHP hem zirar edide

0: Demokratyara Gandine, Valitya Stembolê û Komeleya 15 Tirmeyê benkirin. Li Mizgeft, Balyozxane, Balafirgeh û Zanîngehan wê bername benkirin. Ev çalakî û bername wê heya davika meha Tirmeyê jî bidomin.
1: Ji Mizgeftan bigirin heta Balafirgeh û Balyozxaneyan. Wê li her derêc bo salvegera wê hewla darbeyê ya reş û tarî çalakî benkirin.
2: Çawa ku me fedakariya mezin, abav û babîrên me ji bîr nekiriye, em fedakariya şehîd û gaziyên me yên 15 tîrmehê jî ji bîr nekin ku rûpeleke xweş ji nifşên û rehiştin. Ji bo bîranîna wan em çalakiyan li dar bixin.
1: Tevkariya Serokatiya Ragihandinê, Walîtiya Stembolê û Komeleya 15 tîrmehê wê çalakî benkirin.
3: Neredeyse her şehirde
2: li her derê welatê me wê çalakî hebin. Ez ji gaziyê 15 tîrmehê me û ji serê xwe birîndar bûm. Doktoran digot nafilite, lê elhemdillahim dijîm, hem jî ji bo vê dozê dixebitim. Ez bi nasên şehîd û gaziyên me re tên balhev û wan nadim ji bîr kirin.
1: Çalakiyên salvegera darbeya tarî wê dîkê tîrmehê de bi konferansan li Balyozxaneyan dest pê bikin. Li Balafirgehên wekî Stenbol, Antalya û Esenboyê wê pêşane bên vekirin. Li Prens Stenbolê wê alaya Tirkiyeyê bên darlikandin. Şehit o gaziyen roja serfraziye ve neyiş bir kiren.
4: Eve deh sare buri sa bazı hayat hamuzi. Vat alo cahit et işte halen nekhe nasıl bevi milleti. Deh sal buri libele aci insanı ma hece ayni ve keveşe ve taze ya.
5: İşimizde kendi...
1: Limiz gefti Aya Sofya'yı ve düstu pencusi hafız Kur'an'ı hatim bikin. Ve düstu pencusi ajokaran ve tura motoran ot bazı etirme hede ve beza biranine bekiren. Hatta davyamı hatırmehe ve çalaki bidomen.
0: Navende ve İstanbul'da operasyon edici kaçakçı ilacından nonse gumanbaratın kefaltın hat tespit kirin ku gumanbaran bir reçeteyin sakte dermanin baha temin kirine u firutine dervelit.
1: Dermanin pençeşir, diyabet, hipertansiyon, ancibakşa lebatan. Reçeteyin sakte dermanin baha firutine dervelit. Serdozgeriya Komari, Astanbul'da ketbeşopa şebekeye kaçakçıya dermanan. Hat yar kirin ku endami şebekeyi xebatkarin sektora derman froşiyene. Hat eşkere kirin ku breçeteyin sekte jdepo u firmayin dermanan ilacin ku bu hayvan zedene peyda kirine. Hat tespit kirin ku nasnameya xoya derman froşiye karanine. O bi firmayin kargoyan derman şandine dervelit. Eşkere bu ku jiserriyen der kanuni gazeç bides xistine. Bi tevahi nozde kesin ku ketnen naf şebekeyi hatin tespit kirin. Navenda İstanbul, li Enkeri, Mereş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnağı bir ser nav nişanında girtin. Nozde Gümanbar hatın kafaltın. Hoş bu ifade dayını birin emniyeti.
0: Li Beykoz'a İstanbul'i polis an gerek berhemin diroki ikinci Serdama, Hitit, Roma, Bizans, Selçuki ve Osmaniyan bir desk istin. De operasyon eda du Gümanbar hatın münçafkirin.
1: Polis İstanbul'e dizici kaçak çember hemen diyor ki xabattan despe kiren. Nav nişan ekeli Beykoz'e hem riyen tekniki hem cübriyen fiziki hat takip kiren. Ekiban paşeli ser nav nişane operasyon ker. Ve operasyon ede duguman var hatı münçaf kiren. Polis en kul mali gariyan 6000 haysun oldu berhemen diyor ki o 6000 seslu 66 sikke ditten. Pişili kolina pisporan hat ditin ku ev berhem şeyama Hitit, Roma, Bizans, Selçuki ve Osmaniyan mane. De Encamal Ekoli'ne de hat diyar kirin bu berhem, Jiyana Civaki ve Çalakiyen Aburi yen serdaman nişandı den. Hat des nişan kirin, Praniya berhem eku hat nevdes xistin, heyecan eku dümüzayan da veri nişandın.
0: Jiber Leza Zede, Xemsari o Bimpekina Reizgen trafikeye gelik kazayın, trafikeye çoğu bun, tamamı velet, de kazayan da sekes mirin, bistu sekes jibrin darbun.
2: Li Kutahyayê ambulansa şirketeke taybet nexweş dibir nexweşxaneyeke din. Di rê de ewilî li trekê qelibî du vrejî li treke din a parkgirî xist. Nexweşê ku dihat neqilkirin li cihê bûyerê jiyana xweş dest da. Çar kesên ku di nav ambulansê de asê man jî hatin derxistin û birin nexweşxaneyê. Li Balıkesir'e kamyona ku ezing bar kiribun jire derket u ergerya şarampoli. Di qezaye de kesek mir, kesek jî birîndar bû. Li Qaramanê wesaîtek jî cihê parkê derket û li motorsikleta li ser rê qelibî. Dê û keçika li ser motorsikletê ketin erdê û birîndar.

0: iş yerinde çalışıyorduk.
1: Emli dikanı dıxebitin, avuli baran hat. 2 dakika şunda fırtona derket. Em derketin derve u medit kubanin avahiyandı fırın. Perçehin ku belav bun, zirardan hın avahiyancı.
2: Dibo belat ede, parçayın kuşbanan helbun, lider dori belav bun.
0: Trafikte seyir ayrıca.
1: Vakti hem de trafik ede bun, jiniş kavezi pek baryan. Duvra fırtone derket u babli sok çe bu. Jijor, parçayın banan diketin khari. Ve gavi, minji ve sayta hakişan kelekar re.
2: Ekiban li doru avahiyen kubani ve fıryan tevdir girtin. Ev dem gav gav ketin ber kameriyen telefoni.
3: Na jemi beri xwebedin hamama deveyan al li diyar vekiri. Hamama ku disse sala 16 da atiya vakirin. Na hen divar u deverin ve jid rızın. Diyar vekiri ji rayedaran dixwazin ku xwedî li vê avahiya dîrokî derkevin û ji bo turîzma bajêr bidin qezenç kirin.
2: Hemama Deveyan, Ango Hemama Mezin a Diyarbekirê. Ev avahî di sê sala 16 da hatiye çêkirin. Hemama dîrokî bi hin taybetiyên xwe balê dikişîne. Taybetiya herî balkêş a wê jî sîstema ekoyê ye. Dema mirov di hemamê de daxife. Dengê mirov li her derê avahiyê olan dibe.
4: Ji derve turîzek bên mêvanê me gij bên kî tê viraberê de tirsî dikeve hundir, tişaxa tê hundir jî naxwaze derkeve. Him hînik buna wî, him tarîha wî, him ev ekosîstemya wî, yanî vêl tu derhatine.
5: Li baxê min bo zivistan
2: Kulekin ronahiye yen hemame bu kevrin bazaltı hatına çekirin. Evci hoşikatiyeke cüdadı da hemame. Avahi Yakup sedan salin ser piyane naha dırıze. Diyarbekir Duhazin kuraya dar kodil hemama diroki der kevin. O teyhin hizmeta turizma bacir.
4: Brabe kodiye. Em Duhazin ve tarihi hemama me kodile der kevin. Eki hudile derkeve, sayın valiye me hudile derkeve, büyük şehire me bergerek diye hudi derkeve. Yani vrat e khuare. Em jina khuazı kubu e khuare.
2: Hemama deve yan bir bimariya khuayi garresen, yek jü sembolin Diyarbekir'e.

0: Paşên Pençeşehirî zûtir bên tespit kirin, vesayeteke mobil a kanserê hat amade kirin. Vesayeta mobil a tespit kirina Pençeşehirî gün bi gün digere, o nexweşên kanserê tespit dike. Du vesayeta mobil de bi makineyê modern kanserên rahim, pesîr û kolonetên tespit kirin. Bijîşkê berpisyar ê navenda jiyana bi sihet, Doktor Adar Bulut, derbarê xebatan de agahî da o got. Em xizmetê didin heya mala welatiyan.
1: Artık kanser taramalarını.
2: Me hizmete kontrola kanseri ani berlingi velatiyan. Emej vuruşunda her navçeyin dersimi her gündan u velatiyen xo mayene bikin. Eme bu vesayita mobil kontrolin uan bikin. Beriya ve velati dhatin ketemi. Emnaha ketemi dibin bermalin uan.
0: Cine Bajer du vesayita mobilde kontrolin xo yen kanseri kirin.
3: Bar amı bünülüğünü ma hakrajı bulmak işte. Tengede manenin nümayenin işte yipesini genişleri suke itabın ta büyürün ta arındu. Makamim işte kum yani kimi. İnşallah.
0: Açınız. Ve sayta mobil a kanseri ve hatta davya salih bir çegelek cihen bajir o kontrol ambike.
4: Meham haram ile gerek teberin cuda bir çalakin cuda jite piroz kirin. Linavça 12 Şubat'a meraşeci komeleya Rumi li velatyan aşure belaf kirir.

Gedin o şevtiya gönde keberda erre benim şevdel dilemini tarrava bekerenge ayak levirayı eva şal şapı kelba ve Mehmet Salih gidiyan o gel lokma aşık ahvarınge devala kovdi şadına duva ve Mehmet Salih şahiden gecep kelek ketye Muhammed Ali kesil hadini emrazi merid şadla